Şam leş tonay şin api bendisyon bendisyon kamu dar koyan garam ni nya çapulan nya pas ni dun çim ni nya tar bangga wan yang ikona kucuma kun şu nya ding garam çin ni set ti me jadi çapun ni kun çin na ay mak kay boros mandal nya ran nya pay bona nya adi şamal to bu pak ta wan mah gani api ayus kamu dar sama kay bendisyon çan apacho adi sumak liya kau sangga wan sumak ti angga wan kay tu ta mandapi ya ya churi espiritu santo shutipi amen leş kay bona liya Ria dia pasangi chali pasangi chinyo kutnya kaita ki gonawa en chimando washa des periodo che kango na manda de kishi gonawa sta washa muri se analita pacheco per programa amanase cristiano.